Ha, şimdi seni yarısı melek tuğul var. Pekal kuru yakıyor tuğul seni yarısı melek mata. Takva, inuyun atı kalkı samani. Pişime

Karışamam ben. Afrik yapa bir yakağına bir yanlış çukur olduğunu, kuluşa kaç olduğunu temet çoğum ben. Tabi ben o kadar fiyatlarına tanesi bulduk ve sabah yakın yaşını iki yamıyorum. Tabi tamamı fiyatlarına yakadım ben. Ama tabi ipa kaldım, ayı yamıyorum, unarlı. Unar tabi İkisi bir kayım ki yengen o kapurdu onar ipa kastamana ipa kauta işi onu kıyaktu tatsım ona ne payım tabi tatsım sevo yaptı ki yengen ipu tamam aktuna tavuğu işi bitiyor sunuyor tuku yatıyor sunuyor tayma işi bitiyor gibi tabi işi bitiyor gibi o kauta zıvan. Tamanna tawung killuqianngaaru taanna ima killuuti napalluangallu sibullerpaami tawung killuruvu tamatum killuppuginiartavi isuoraivuginiartavi miksiaanu ima uvingajaaparuartullu killuutaanna tawung killuru tavasaima killuruvu tattuqittajaangimma iki tane maktadayağı bir şevu yaptı. Tabi tane o kadar yamına tavuğu kildiğe yakı ammayla. Tabi bunu izvan oldu ki namıgı yanı varmış tayma şevu yaptı. Namıgı yanı izvanı tayma yaptı. İngilizce yağızımı yuku izvanı tane kildiğe tayma kildiğe yanı varmıyor. Tayma kildiğe yakı. Çapın etime o kadar çok ben senin o kızın erenle yakı. Ne falı acı yakarlı o kızırırım. Aslında kızıga yakı. Ama ya o kadar çok ben kızırı onu ne yok tonengan etime ambanga doğarım kızı. Tan sevo yaptı. Tanı kızıp duruyor ama ben atanın kızırı ne kadar yakarlı. Tämä tauon näkymyttiä tunne kallu, ammua luokka täytyä kallu. Tämä kiljuhen huomio, unuhavuun ammua luokka juhi. Tän sivullutpa ikinä suostuu. Tämä itjuni arulluni. Tätsimu makkakasonnasta maasta. Tämä on katsottu kittattu arumimmassa. Tämä kun ikuvaisi unakkuun kiljuhti ja kallimmassa vettiä kallu. Nalagat yang nyarlugu taimago iji yuutu kuduwaro nuisane jangin mata ati ngangin. Tapa taimai ligami asiya kiljuakku. Taan maktirakku. Piyang noktu kuduwa asiya. Taavu ngatawana taimai ijuane ngin nyarlugu. Tapa ngunun nyangna ngatalaga isurisu inyapatugu taavu ngisuane. Taan kiljuungu rutipatugu taimai taavu ngatawana isurikakku tamana kiljuakkaalyaga. Tämä tattukitsalaisi hattuneen ennama. Tämä pikiäänä otani kiljusuun jäppuma. Tämä ei vala ummanga. Tämä asioita tämän puhjuppangen miekku. Amma tämä ikiovaijakirama. Tämä on avaruvissa. Avaruvissa mitisiumi. Tisi jarttumi. Tämän sivujastuisen ääni kunnitummeja, mitä vataanti sinne omman unaani tiluttaa hyvää. Tämä puhun kitingan vastuuni ukaatiljoninga. Tämä kunnettiin tälle ima maamuti minu aktuaalit järdugu. Tämä tijaksit jotakin järjestä jamanna ima uhamuudu ajeruarta järdugu maamuutuun ajeruarta järdugu. Tämä atausin jarrusin jarrugu tämä. Tämä aurujik tämä jarrugu. Tämä ui jarrugu tämä kasoktu jarrugu.

0: Onu karunni nuvu yagadan ne yaptı ukkone kaldı ne toşumi. Onu kimme gomme nuvu ya ne yaptı ukkone kaldı ne pingasumi. Onu kingamni nuvu yagadan ne yaptı nillasum ne kaldı ne toşumi. Pannettu onu sirallin ne yaptı kannettu mire kaldı ne nillasum ne toşuk. Kikettacua onu kannin ne yaptı anoginga 15 nillasum ne pingasu. Kangettua pik. Onu nuvu yagaran ne yaptı 60% kanne yaptı bunun aldığını. Ano gına 15, nidlasun nina 8, mitti matarik. Onu şıkınna paldığını nuvu yagaldığını. Ano gına 15, nidlasun nina 8. İppi alçuk onu şıkınna ne yaptı. Ano gına 1 yaptı mi 20, nidlasun nina 9. İglulik onu şıkınna ne yaptı. Ano gına 1 yaptı mi 20, nidlasun nina 6. Şanırayak onu şıkkınla paldığını nuvu yavaldığını anoğuna 1 naktumi 20 nidlasunniğe 5. Şanikidua onu nuvu yanaktu 40% şiralde onun aldığını taşikeyna paldığını koğuna 3. Kavşuittok onu şıkkınla yanaktu anoğuna kananna yaktumi 30 nidlasunniğe 11. Kavşuittok onu şıkkınla yanaktu anoğuna 15 nidlasunniğe 11. Kanyatsinik onu nuvu yagaran yaktu anoğuna kanan nami 30 okoninga 1.
1: Tomorrow on Q. Back in the 70s, Howie Mandel was an awkward kid from Toronto who got up on stage with nothing prepared, put a glove on his head like a rubber glove, and inflated it.
2: What?